0: Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
1: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
0: Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter.
1: Metro FM TR.

Metro FM. Énergique. Dynamique. Limitsiz hit musique.

0: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: o. 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklamlar. Dikkatin bende mi? Söyleyeceklerimi senin yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
3: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
4: Limitsiz hit.

0: Gariban. Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
1: Metro FM. I like stunning, I like shine.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Ankara'da gelecek ay düzenlenecek NATO zirvesi öncesinde Ankara ve İstanbul'da terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 233 şüpheli gözaltına alındı. Tutuklanan CHP'li Adalar Belediye Başkanı ve Silifke Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı. Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır CHP'den istifa ettiğini açıkladı. CHP sözcüsü Sarı, Eylül ayı ile birlikte olağan kurultay sürecini başlatıyoruz dedi. CHP Yüksek Disiplin Kurulu Perşembe günü toplanacak, yeni ihraçlar gündemde. Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'na olağanüstü kurultay çağrısı yaparak partiyi bu cenderenin içinde tutmayın dedi. MHP lideri Bahçeli Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen Türkiye raporuna sert tepki gösterdi. DEM Parti kaynakları Selahattin Demirtaş'ın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyaret teklifini reddettiğini söyledi. HOPA'da Ankara'da eylemlerini sürdüren ve açlık grevlerinin 10. gününde olan öğretmenlere destek yürüyüşü düzenlendi. ABD-İran hattında diplomasi arayışları restleşmelerin gölgesinde sürüyor. Washington, İran'ın nükleer denetimi kabul ettiğini, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti almayacağını öne sürdü. Tahran ise nükleer tesislerini açmayacağını ve balistik füze programını ABD ile müzakere etmeyeceğini duyurdu. İran'da düşürülen Amerikan savaş uçağının pilotu fırlatma koltuğunu çekmeden önce tek bir vücut gibi hareket eden drone sürüsü gördüğünü söyledi. Tahran'ın drone teknolojisinde bu kadar ileride olmasının ABD'nin tahmininin çok ötesinde olduğu belirtildi. Rusya lideri Putin, Ukrayna ile barış görüşmelerine yeniden başlamaya hazır olduklarını açıklayarak 2022 yılında İstanbul'da gerçekleştirilen müzakereleri adres gösterdi. AK Parti 12. yargı paketinden son anda çıkardığı IBAN kiralamanın müstakil suç olarak tanımlanmasına ilişkin düzenlemeyi önergeyle pakete eklemeye hazırlanıyor. 6 Şubat depremlerinde 35 kişinin yaşamını yitirdiği Ezgi Apartmanı davası

0: Aslında kolon kesen sanıklara 876'şar yıl hapis cezası talep edildi. Eskişehir merkezli 2 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı. Kişisel Verileri Koruma Kurumu'ndan bu konuda belediyelere uyarı geldi. Belediyeler artık kent meydanları ve turistik bölgelerden canlı görüntüler yayınlayamayacak. Kuşadası açıklarında ayağına taş bağlanarak denize bırakılan karette karette olayının ardından benzer bir vahşet bu kez Selçuk Pamucak sahilinde ortaya çıktı. Son bir hafta içinde yaşanan ikinci benzer olay büyük tepki çekti. Fransa ve İspanya başta olmak üzere Avrupa'nın birçok ülkesinde sıcaklıkların 40 derecenin üzerine çıkacağı beklentisiyle kırmızı alarm verildi. Özellikle çocuklar ve yaşlıların ölüm haberleri geldi. Fransa'da yüzlerce okulun kapatılması talimatı verildi. Almanya'nın Halle kentinde plajda Almanca bilmeyen kişilere giriş yasağı getirildi. Bir boğulma tehlikesi üzerine alınan karar ayrımcılık mı yoksa güvenlik mi tartışması yarattı.
1: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: FIFA Dünya Kupası'nda Portekiz, Özbekistan'ı 5-0 yendi. Maçta 2 gol atan Cristiano Ronaldo, 6 farklı Dünya Kupası'nda gol atan tek oyuncu oldu. D grubunda oynanan diğer maçta İngiltere ve Gana sahadan golsüz eşitlikle ayrıldı. Hırvatistan, Panama'yı 1-0 yendi. Panama, Dünya Kupası'na veda etti. FIFA Dünya Kupası'nda tüm zamanların gol krallığında Messi ile Mbappe yarışıyor. Messi, Almanya'dan Miroslav Klose'ye ait Dünya Kupası gol rekorunu 18 gole ulaşarak kırdı. Messi'yi Fransız yıldız Mbappe de turnuvadaki gol krallığı yarışında 16 golle takip ediyor.
1: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
4: Limitsiz.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
0: ABD-İran müzakere sürecinin olumlu ilerlemesiyle Brent petrolün varil fiyatı 76 doların altına indi. ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'ndan dün 19 milyon varil petrol geçti, bu tüm zamanların rekoru dedi. Reel sektörün net döviz açığı Nisan'da 9,4 milyar dolar büyüyerek 205,6 milyar dolara yükseldi. Finansal hizmetler güven endeksi Haziran ayında 1,2 oranında düştü.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
7: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.

0: sanatçıları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcaklık geldi, yiyelim şöyle.
3: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana, bir bedava.
2: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: Sigorta Ray.
1: Milli takımların sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
2: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
3: Sen ne istersen o.
4: Jöle ile Kıbrıs'ta deniz, kum, güneş ve tarih dolu bir yolculuğa çıkmanın tam zamanı. Yaz fırsatlarına özel indirimler ve ödeme ayrıcalıklarıyla Kıbrıs'ta tatil mutluluğu yaşamak çok kolay. Detaylar joletour.com, 444 0644 ve acentelerimizde.

0: da 25 bin lira harcamaya 5 bin lira para para hediye. Üstelik para paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde para para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
2: Metro FM.

0: Reklamlar.
1: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendirdi.
2: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
0: Metro FM.

denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Sigorta Ray.
1: Milli takımlarına sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
2: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcak öp geldi, yiyelim şöyle.
3: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
2: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
4: Jöle ile Kıbrıs'ta deniz, kum, güneş ve tarih dolu bir yolculuğa çıkmanın tam zamanı. Yaz fırsatlarına özel indirimler ve ödeme ayrıcalıklarıyla Kıbrıs'ta tatil mutluluğu yaşamak çok kolay. Detaylar joletour.com, 444 0644 ve acentelerimizde.
5: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
6: Metro FM.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 8.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
4: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Ankara'da gelecek ay düzenlenecek NATO zirvesi öncesinde Ankara ve İstanbul'da terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 233 şüpheli gözaltına alındı. Tutuklanan CHP'li Adalar Belediye Başkanı ve Silifke Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı. Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır CHP'den istifa ettiğini açıkladı. CHP sözcüsü Sarı, Eylül ayı ile birlikte olağan kurultay sürecini başlatıyoruz dedi. CHP Yüksek Disiplin Kurulu Perşembe günü toplanacak, yeni ihraçlar gündemde. Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'na olağanüstü kurultay çağrısı yaparak partiyi bu cenderenin içinde tutmayın dedi. MHP lideri Bahçeli Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen Türkiye raporuna sert tepki gösterdi. DEM Parti kaynakları Selahattin Demirtaş'ın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyaret teklifini reddettiğini söyledi. HOPA'da Ankara'da eylemlerini sürdüren ve açlık grevlerinin 10. gününde olan öğretmenlere destek yürüyüşü düzenlendi. ABD-İran hattında diplomasi arayışları restleşmelerin gölgesinde sürüyor. Washington, İran'ın nükleer denetimi kabul ettiğini, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti almayacağını öne sürdü. Tahran'sa nükleer tesislerini açmayacağını ve balistik füze programını ABD ile müzakere etmeyeceğini duyurdu. İran'da düşürülen Amerikan savaş uçağının pilotu fırlatma koltuğunu çekmeden önce tek bir vücut gibi hareket eden drone sürüsü gördüğünü söyledi. Tahran'ın drone teknolojisinde bu kadar ileride olmasının ABD'nin tahmininin çok ötesinde olduğu belirtildi. Rusya lideri Putin, Ukrayna ile barış görüşmelerine yeniden başlamaya hazır olduklarını açıklayarak 2022 yılında İstanbul'da gerçekleştirilen müzakereleri adres gösterdi. AK Parti 12. yargı paketinden son anda çıkardığı IBAN kiralamanın müstakil suç olarak tanımlanmasına ilişkin düzenlemeyi önergeyle pakete eklemeye hazırlanıyor. 6 Şubat depremlerinde 35 kişinin yaşamını yitirdiği Ezgi Apartmanı davasında kolon kesen sanıklara 876'ar yıl hapis cezası talep edildi. Eskişehir merkezli iki ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı. Kişisel Verileri Koruma Kurumu'ndan bu konuda belediyelere uyarı geldi. Belediyeler artık kent meydanları ve turistik bölgelerden canlı görüntüler yayınlayamayacak. Kuşadası açıklarında ayağına taş bağlanarak denize bırakılmıştı.

0: Lan Caretta Caretta olayının ardından benzer bir vahşet bu kez Selçuk Pamucak sahilinde ortaya çıktı. Son bir hafta içinde yaşanan ikinci benzer olay büyük tepki çekti. Fransa ve İspanya başta olmak üzere Avrupa'nın birçok ülkesinde sıcaklıkların 40 derecenin üzerine çıkacağı beklentisiyle kırmızı alarm verildi. Özellikle çocuklar ve yaşlıların ölüm haberleri geldi. Fransa'da yüzlerce okulun kapatılması talimatı verildi. Almanya'nın Halle kentinde plajda Almanca bilmeyen kişilere giriş yasağı getirildi. Bir boğulma tehlikesi üzerine alınan karar ayrımcılık mı yoksa güvenlik mi tartışması yarattı.
1: En çok dinlenen yabancı
2: müzik radyosu
3: Metro FM.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
0: ABD-İran müzakere sürecinin olumlu ilerlemesiyle Brent petrolün varil fiyatı 76 doların altına indi. ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'ndan dün 19 milyon varil petrol geçti, bu tüm zamanların rekoru dedi. Reel sektörün net döviz açığı Nisan'da 9,4 milyar dolar büyüyerek 205,6 milyar dolara yükseldi. Finansal hizmetler güven endeksi Haziran ayında 1,2 oranında düştü.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
1: Metro FM. Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
5: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
0: Anadolu Otoyolu Kocaeli kesimi Ankara yönü üst yapı çalışması nedeniyle trafiğe kapalı. TEM Otoyolu Muallimköy Kavşağı ile Doğu Heleke Kavşağı arasındaki bölümde yapılan çalışmalar nedeniyle İstanbul Ankara yönü kapalı. Trafik akışı Muallimköy Kavşağı'ndan D100 Devlet Yolu'na ve Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendiriliyor. Sürücüler trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeli.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
5: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
6: Forever Metro. Non-stop. Non-stop Metro.

0: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
1: Metro FM. Bir reklam. iPhone almak isteyenler, bu haber sizin için. Troy mağazalarında değiş tokuş fırsatının yanı sıra alışveriş kredisiyle 3 taksit imkanı sizi bekliyor. Hemen size en yakın Troy mağazasına uğrayın, fırsatı kaçırmayın.
0: Artısıyla Troy'da. Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor. Frankie,

0: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4.
1: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer Türkiye, Q&B'ye geçer.
0: Bu aralar Q&B'ye geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes Q&B'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Geçer Türkiye, Q&B'ye geçer.
2: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
3: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulaması.

0: Sigorta Ray.
1: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
2: 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcakım geldi, yiyelim şöyle.
4: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
3: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
5: Jolie ile Kıbrıs'ta deniz, kum, güneş ve tarih dolu bir yolculuğa çıkmanın tam zamanı. Yaz fırsatlarına özel indirimler ve ödeme ayrıcalıklarıyla Kıbrıs'ta tatil mutluluğu yaşamak çok kolay. Detaylar jolietour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
6: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro FM.
7: She on me. Yeah, she freaky. She a little freak. She for the street.

0: She for the streets.
1: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir.

0: arayıp da bulamadığın o enerji işte burada.
1: Metro FM.
2: Vardı Gucci de Prada, Dolce Gabbana. I feel like designer and nothing else matter. I ride that Gucci to Prada.

0: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son 2 3 4.
1: Geçer. Herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer Türkiye. Q&B'ye geçer.
0: Bu aralar Q&B'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes Q&B'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Geçer Türkiye. Q&B'ye geçer.
2: Odeyayla Yatırım Odaklı Podcast yeni bölümleriyle devam ediyor. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç moderatörlüğündeki yeni sezonda uzman görüşleri ve gerçek yatırım deneyimlerinden süzülen hikayelerle yine yatırım dünyasının nabzını tutuyoruz. Yatırım Odaklı Podcast, Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da yayında.
3: Garaj, 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Jone ile Kıbrıs'ta deniz, kum, güneş ve tarih dolu bir yolculuğa çıkmanın tam zamanı. Yaz fırsatlarına özel indirimler ve ödeme ayrıcalıklarıyla Kıbrıs'ta tatil mutluluğu yaşamak çok kolay. Detaylar joletour.com, 444 0644 ve acentelerimizde.
2: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
3: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
2: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
1: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
4: Limitsiz hit müzik.

0: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Ne ister ister
1: güne Metro FM'le enerjik başlayan o insan. Sana da günaydın. Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 9.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
4: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Ankara'da gelecek ay düzenlenecek NATO zirvesi öncesinde Ankara ve İstanbul'da terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 233 şüpheli gözaltına alındı. Tutuklanan CHP'li Adalar Belediye Başkanı ve Silifke Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı. Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır CHP'den istifa ettiğini açıkladı. CHP sözcüsü Sarı, Eylül ayı ile birlikte olağan kurultay sürecini başlatıyoruz dedi. CHP Yüksek Disiplin Kurulu Perşembe günü toplanacak, yeni ihraçlar gündemde. Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'na olağanüstü kurultay çağrısı yaparak partiyi bu cenderenin içinde tutmayın dedi. MHP lideri Bahçeli Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen Türkiye raporuna sert tepki gösterdi. DEM Parti kaynakları Selahattin Demirtaş'ın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyaret teklifini reddettiğini söyledi. HOPA'da Ankara'da eylemlerini sürdüren ve açlık grevlerinin 10. gününde olan öğretmenlere destek yürüyüşü düzenlendi. ABD-İran hattında diplomasi arayışları restleşmelerin gölgesinde sürüyor. Washington, İran'ın nükleer denetimi kabul ettiğini, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti almayacağını öne sürdü. Tahran'sa nükleer tesislerini açmayacağını ve balistik füze programını ABD ile müzakere etmeyeceğini duyurdu. İran'da düşürülen Amerikan savaş uçağının pilotu fırlatma koltuğunu çekmeden önce tek bir vücut gibi hareket eden drone sürüsü gördüğünü söyledi. Tahran'ın drone teknolojisinde bu kadar ileride olmasının ABD'nin tahmininin çok ötesinde olduğu belirtildi. Rusya lideri Putin, Ukrayna ile barış görüşmelerine yeniden başlamaya hazır olduklarını açıklayarak 2022 yılında İstanbul'da gerçekleştirilen müzakereleri adres gösterdi. AK Parti 12. yargı paketinden son anda çıkardığı IBAN kiralamanın müstakil suç olarak tanımlanmasına ilişkin düzenlemeyi önergeyle pakete eklemeye hazırlanıyor. 6 Şubat depremlerinde 35 kişinin yaşamını yitirdiği Ezgi Apartmanı davasında kolon kesen sanıklara 876'şar yıl hapis cezası talep edildi. Eskişehir merkezli 2 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı. Kişisel Verileri Koruma Kurumu'ndan bu konuda belediyelere uyarı geldi. Belediyeler artık kent meydanları ve turistik bölgelerden canlı görüntüler yayınlayamayacak. Kuşadası açıklarında ayağına taş bağlanarak denize bırakılan karetta karetta olayının ardından benzer bir vahşet bu kez Selçuk-Pamucak sahilinde ortaya çıktı. Son bir hafta içinde yaşanan ikinci benzer olay büyük tepki çekti. Fransa ve İspanya başta olmak üzere Avrupa'nın birçok ülkesinde sıcaklıkların 40 derecenin üzerine çıkacağı beklentisiyle kırmızı alarm verildi. Özellikle çocuklar ve yaşlıların ölüm haberleri geldi. Fransa'da yüzlerce okulun kapatılması talimatı verildi. Almanya'nın Halle kentinde plajda Almanca bilmeyen kişilere giriş yasağı getirildi. Bir boğulma tehlikesi üzerine alınan karar ayrımcılık mı yoksa güvenlik mi tartışması yarattı.

Sahadan golsüz eşitlikle ayrıldı. Hırvatistan Panama'yı 1-0 yendi. Panama Dünya Kupası'na veda etti. FIFA Dünya Kupası'nda tüm zamanların gol krallığında Messi ile Mbappe yarışıyor. Messi, Almanya'dan Miroslav Klose'ye ait Dünya Kupası gol rekorunu 18 gole ulaşarak kırdı. Messi'yi Fransız yıldız Mbappe de turnuvadaki gol krallığı yarışında 16 golle takip ediyor.

FIFA Dünya Kupası'nda Portekiz, Özbekistan'ı 5-0 yendi. Maçta 2 gol atan Cristiano Ronaldo, 6 farklı Dünya Kupası'nda gol atan tek oyuncu oldu. B grubunda oynanan diğer maçta İngiltere ve Gana

0: Auto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
1: ABD-İran müzakere sürecinin olumlu ilerlemesiyle Brent petrolün varil fiyatı 76 doların altına indi. ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'ndan dün 19 milyon varil petrol geçti, bu tüm zamanların rekoru dedi. Reel sektörün net döviz açığı Nisan'da 9,4 milyar dolar büyüyerek 205,6 milyar dolara yükseldi. Finansal hizmetler güven endeksi Haziran ayında 1,2 oranında düştü.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever Metro.

0: sesler geçer, Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer, Sıla'da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: ol. Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
3: Metro FM. Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra, vado di fretta.

0: inanılmaz bir şarkı keşfettin. Bugün müthiş bir hit dinliyorsun. Ve yarın yine dans edeceksin. Çünkü burası...
1: Metro FM.

kulakları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: FIFA Dünya Kupası'nda Portekiz Özbekistan'ı 5-0 yendi. Maçta 2 gol atan Cristiano Ronaldo 6 farklı Dünya Kupası'nda gol atan tek oyuncu oldu. B grubunda oynanan diğer maçta İngiltere ve Gana sahadan golsüz eşitlikle ayrıldı. Hırvatistan Panama'yı 1-0 yendi. Panama Dünya Kupası'na veda etti. FIFA Dünya Kupası'nda tüm zamanların gol krallığında Messi ile Mbappe yarışıyor. Messi, Almanya'dan Miroslav Klose'ye ait Dünya Kupası gol rekorunu 18 gole ulaşarak kırdı. Messi'yi Fransız yıldız Mbappe de turnuvadaki gol krallığı yarışında 16 golle takip ediyor.
2: Türkiye

0: Biz finans haberlerini sunar.
1: ABD İran müzakere sürecinin olumlu ilerlemesiyle Brent petrolün varil fiyatı 76 doların altına indi. ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'ndan dün 19 milyon varil petrol geçti. Bu tüm zamanların rekoru dedi. Reel sektörün net döviz açığı Nisan'da 9,4 milyar dolar büyüyerek 205,6 milyar dolara yükseldi. Finansal hizmetler güven endeksi Haziran ayında 1,2 oranında düştü.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
4: Metro FM. Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
5: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Anadolu Otoyolu Kocaeli kesimi Ankara yönü üst yapı çalışması nedeniyle trafiğe kapalı. Tem Otoyolu Muallimköy Kavşağı ile Doğu Hereke Kavşağı arasındaki bölümde yapılan çalışmalar nedeniyle İstanbul Ankara yönü kapalı. Trafik akışı Muallimköy Kavşağı'ndan D100 Devlet Yolu'na ve Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendiriliyor. Sürücüler trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeli.
4: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
5: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
6: Metro FM. The station for the nation. Metro FM.

0: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM. Bir reklam.
2: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyestore.com'da. 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyestore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
3: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Türkiye QNB'ye geçer. Sıla da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
3: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
4: Metro FM.

0: hep açık.
1: Reklamlar.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
4: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik.

0: 오빤 강남 스타일.
1: 빛 뮤직대 리밋 잔음의한 tek radio.
2: Metro FM.
3: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur. Günün şarkısını sizin

0: Reklamlar.
1: TSM Love Summer By %100 müzik kapsamında. Elektronik müzik tarihine damga vuran The Prodigy 7 Ağustos'ta Zorlu TSM Turkcell sahnesinde. Sınır tanımayan enerjisi, ikonik sahne performansı ve yıllardır eskimeyen şarkılarıyla The Prodigy yeniden İstanbul'da. Bu eşsiz deneyimi kaçırmayın. Medya sponsoru Karnaval.
2: Enerjik, dinamik, limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: başlıyorlar.
1: Hazırlığın sonunda Fransa'ya gittim. Şantiye diye bir olay var. Orada dili öğrenmek için gönüllü çalışıyorsun. Oradaki insanlar da sana yer ve yiyecek sağlıyor. Abi bana bir mezarlık yapma projesi denk geldi.
2: Daha önce mezarlık yaptın mı?
1: Hayır.
2: Yaptın mı?
1: Hayır.
2: Mezarlık. Ya buna hiçbir ilgin yok yani. Kelime olarak. Taş ustası mısın kardeşim? Sen formları doldururken niye doğru düzgün doldurmuyorsun?
1: Hayır, ben 5-10 tane yer seçiyorsun abi. Bu şeye göre atıyorlar seni.
3: Rastgele. Tamam,
1: rastgele atıyorlar.
2: Bence burada tek atıyorlar sensin burada Eda. Bence sen atıyorsun.
4: Anlatan Adam'la Aikido Podcast'i karnaval.com ve Karnaval mobil uygulamasında. Metro FM.

0: Pünço oldu. L grubunda oynanan diğer maçta İngiltere ve Gana sahadan golsüz eşitlikle ayrıldı. Hırvatistan Panama'yı 1-0 yendi. Panama dünya pünço oldu. L grubunda oynanan diğer maçta İngiltere ve Gana sahadan golsüz eşitlikle ayrıldı. Hırvatistan Panama'yı 1-0 yendi. Panama dünya zamanların gol krallığında Messi ile Mbappe yarışıyor. Messi Almanya'dan Miroslav Klose'ye ait Dünya Kupası gol rekorunu 18 gole ulaşarak kırdı. Messi'yi Fransız yıldız Mbappe'de turnuvadaki gol krallığı yarışında 16 golle takip ediyor.
1: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu. Pilot Garaj oto ekspertiz.
2: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
3: Limitsiz hit müzik.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
6: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.
7: Metro FM'de favori saat başlıyor.
5: 19 arasında Metro FM'de.
6: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.
7: Metro FM'de favori saat başlıyor.
5: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
6: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.
7: Metro FM.

0: standart şarkını seç. Müziğin hemen çalsın. İstek şarkını Metro FM.tr Instagram adresinden bize hemen ulaştır.
1: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya Güven.

0: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son 2 3 4.
1: Geçer. Herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer Türkiye. Q&B'ye geçer.
0: Bu aralar Q&B'ye geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes Q&B'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Geçer Türkiye. Q&B'ye geçer.
2: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendirdi.
3: Radyonda şarkını seç. Müziğin hemen çalsın. İstek şarkını Metro FM TR Instagram adresinden bize hemen ulaştır. Metro FM'de favori saat devam ediyor.

0: Türkiye QNB'ye geçer. Sıla da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
4: Bizde olanlar bunlar. Sende neler var? İstek şarkını bizimle paylaşmanın tam zamanı. Metro FM TR. Metro FM'de favori saat devam ediyor.

0: Metro FM'de.
1: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son 2 3 4.
2: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer Türkiye, Q&B'ye geçer.
3: Bu aralar Q&B'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes Q&B'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Reklamlar.
1: TSM Love Summer By %100 müzik kapsamında. Punk tarihinin en etkili gruplarından Sex Pistols, Frank Carter ile sahnede. ...25 Temmuz'da Zorlu PSM Türksel sahnesinde gerçekleşecek bu özel gecede... ...asi ruh ve yüksek enerji yeniden hayat buluyor. Bu özel gece kaçmaz. Neydi sponsoru? Karnaval.

0: petrol geçti. Bu tüm zamanların rekoru dedi. Reel sektörün net döviz açığı Nisan'da 9,4 milyar dolar büyüyerek 205,6 milyar dolara yükseldi. Finansal hizmetler güven endeksi Haziran ayında 1,2 oranında düştü.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
4: Metro FM.
5: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Ena Pharma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Ena Pharma bilgilendirdi.
3: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
6: Limitsiz, bitmiş. Metro
7: FM. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
9: Always Metro. Metro. Forever Metro. Metro. Non-stop. Non-stop Metro.

0: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
1: Metro FM.
2: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar.

kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Ne ister ister o.

0: geçer, Türkiye QNB'ye geçer, Sıla da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada. Metro FM.

0: σου.
1: Dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.

2026'nın en büyük rock konserine hazır olun. Dünya cümle sahneleri kasıp kavuran 3 Days Grace 30 Haziran'da ilk kez İstanbul'da. Organizasyon Freebird Agency ve Vera Müzik. Medya sponsoru Karnaval. Metro FM.

0: Reklamlar.
1: %100 müzik sunar. Alternatif rock'ın efsane gruplarından Garbage 3 Temmuz'da Zorlu FSM Türksel sahnesinde. Shirley Manson'un güçlü vokali, unutulmaz şarkıları ve yıllara meydan okuyan enerjisiyle Garbage İstanbul'da müzikseverlerle buluşuyor. Bu özel konseri kaçırmayın. Mega sponsoru Karnaval.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
0: Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 13.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe. İstanbul. Always matches. Ankara. Bodrum. Bursa. Antalya. İzmir. Always with you. Forever. Metro.

0: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son 2 3 4.
1: Geçer. Geçer, geçer, geçer, geçer. Herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer, geçer Türkiye. Q&B'ye geçer.
0: Bu aralar Q&B'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes Q&B'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Reklamlar.
1: Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da Metro FM TR hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap. Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
0: Metro FM.

0: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son 2, 3, 4.
1: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer Türkiye, Q&B'ye geçer.
0: Bu aralar Q&B'ye geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes Q&B'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Geçer Türkiye, Q&B'ye geçer.
2: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
3: Limitsiz.

0: Reklamlar.
1: Şimdi arkadaşlarına hava atma zamanı. Instagram'dan MetroFM.tr'ye favori şarkını yaz. Hem adını hem şarkını herkes duysun. DJ Cengiz Ünsal çalsın.
2: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: reklamlar.
1: PSM Love Summer By %100 müzik kapsamında. Britanya rock sahnesinin en güçlü gruplarından Scan Kananzi 30 Temmuz'da Zorlu PSM

0: Måneskin'in eşsiz vokali ve grubun yıllardır değişmeyen enerjisiyle unutulmaz bir konser sizi bekliyor. Medya sponsoru Karnaval.
1: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM. Tamam.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: ABD-İran müzakere sürecinin olumlu ilerlemesiyle Brent petrolün varil fiyatı $76 altına indi. ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'ndan dün 19 milyon varil petrol geçti. Bu tüm zamanların rekoru, dedi. Reel sektörün net döviz açığı Nisan'da $9.4 milyar büyüyerek $205.6 milyar yükseldi. Finansal hizmetler güven endeksi Haziran ayında 1,2 oranında düştü.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
6: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
8: Metro FM. The station for the nation. Metro FM. Turkey.
9: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online başlıyor.

0: Radyonuzda BB Rex'a bu yılın en güzel şarkılarından biriyle yılın unutulmaz isimleri arasına girdi bile ve biz de onun harika şarkısıyla açtık Faithless'ın. Tabii ki efsane şarkısının sample'larına da ayrıca bir teşekkürler. New Religion 14'ün habercisi oldu ve Metro Online'ı başlattı. Ben Cengiz, saatler 16'yı gösteren dek böyle harika şarkılarla radyonuzda olacağım. Hepinize iyi eğlenceler.
1: Limitsiz.

0: bir reklam.
1: Troy'da eskiyi getir, yeniyi götür. Şimdi eski iPhone, Watch, MacBook ve iPad'inizi değerinde geri verip fiyat avantajlarıyla en yeni modele geçmenin tam zamanı. Detaylar için Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
2: Artısıyla Troy'da. Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

Metro FM'den yeni İstilek Müzik devam ediyor. Jay-Z bizi biraz geçmişe doğru götürdü. O müthiş şarkı Numb kulaklarınızdaydı. En iyi müziği arka arkaya çalıyor ve haftanın tam ortasından sonra bu harika adımı atarken enerji, moral, motivasyon hepsini zirveye doğru taşımaya devam ediyoruz. Bugünlerde karşınıza en çok çıkan şarkılardan biri, aynı zamanda en çok sevdikleriniz arasına girdi. Slater şimdi burada. Dance.

0: NBA, QNBA geçer. Sıla'da geçer.
1: Bu aralar QNBA geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNBA geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Reklamlar.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
3: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müziği.
4: Metro FM. DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor. Frankie.

0: Metro FM'nin günün yepyeni şarkısıyla K-pop dünyasının Aespa, radyonuzda onları Black Mamba şarkısıyla aranızda çok sevenler mutlaka vardır. Bu da yepyeni single Becky G ile birlikte Lemonade dinlediniz. Gerisi artık size kalıyor, sevdiniz mi beğendiniz mi? Oylarınızda yorumlarınızda bana katılmanın tam zamanı. Instagram aracılığıyla DJ Cengiz Yusuf adresinden story bölümünden oylamaya hemen katılabilirsiniz.
1: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
2: Ümitsiz. Bitmiş.

0: kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Ne ister ister
1: en sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
2: Limitsiz hit müzik.
3: Right there Gucci da Prada, a Dolce Gabbana. I feel like designer and nothing else matter. I ride that Gucci da Prada.

0: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son 2, 3, 4.
1: Geçer, geçer, geçer, geçer, geçer. Herkesler geçer, Türkiye geçer. Geçer, geçer, Türkiye, Q&B'ye geçer.
0: Bu aralar Q&B'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes Q&B'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: festival.net'te. Medya sponsoru Karnaval.
1: Limitsiz hit müzik. Metro FM.
2: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

olsa tanırız. Jim Class Heroes'u bu efsane şarkısında tanıdığımız gibi. Stereo Hearts'ın hemen ardından saatin şanslı ismi Kadir Bulutoğlu. Metro FM TR Instagram adresinden favori şarkısı bize ulaştı. Ben de size ulaştırayım hemen. Çok sevdiğiniz Dracula onun için burada.

0: Break my heart.
1: Bu programda
2: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
3: Saat 15.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
5: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
7: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.
8: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son 2 3 4.
1: Geçer. Herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer Türkiye Q&B'ye geçer.
2: Bu aralar Q&B'ye geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes Q&B'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Geçer Türkiye Q&B'ye geçer.
3: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin.
4: She a little freak, she for the streets.

0: She for the streets.
1: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Imun ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendirdi.
2: Metro FM. Enerjik, dinamik, limitsiz hit müzik.
3: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.
2: Metro FM'de günün hiti.

0: Metro FM'de günün yepyeni şarkısıyla tanıştırdım sizleri. K-pop dünyasının Esper Becky G ile bir araya geldi ve yepyeni single Lemonade karşınıza çıktı. Nasıl buldunuz, sevdiniz mi, beğendiniz mi? Metro FM bu şarkıyı çalsın mı sorunun cevabı için haydi oylamaya katılın. Instagram aracılığıyla DJ Cengiz'in sıra adresindeyim. Benim en şarkıyı orada bulabilir. Story bölümünden oylamaya hemen katılabilirsiniz.
1: Enerjik, dinamik, limitsiz, hit müzik. Metro FM.

0: aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
1: Metro FM. Happy birthday
2: to you. Metro 9'de Cengiz Radyo'nuzda keyifli güzel bir çarşamba günü, 24 Haziran yaptık günün tarihini ve Tahir Yüceay'ın doğum günü partisini başlattık. Yeni yaşın kutlu olsun Tahir, harika bir yıl ve yaş diliyor sana Metro FM'den. The Uzo ve Mega I Follow radyondan sana doğum günü armağanı olarak geliyor. Mutlu güzel yaşlar.

0: şu NBA geçer, Zlata geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
3: Limitsiz hit müzik.

0: reklamlar.
1: Bence son zamanlarda artık bu tanılar mı çoğaldı yoksa insanlar mı kendilerine çok böyle hastalık yapıştırmaya başladı bilmiyorum ama insanlar bunu daha böyle ele ağza düşürdü yani. Bende dep var. Niye diyorum? Bütün kriterlere uyuyorum. Bende diyor şey hiperaktivite var diyor ben. Nereden var diyorum sende? Hiperaktivite.
2: Fıkır fıkırım şu an.
3: Her şeyi oynarım.
2: Bak şu an bir yerde bir şey çalıyor ya, yanımda oturamıyorum kız diye. Lan o hiperaktivite
1: değil. Nereden diyorum?
2: Zillisin sen.
4: Anlatan Adam'la Aikido Podcast'i karnaval.com ve Karnaval mobil uygulamasında.
5: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik.
4: Metro FM. DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online

Dünya Kupası'nın resmi şarkısı Die Die radyonuzdaydı. Metro FM TR Instagram adresinden saatin şanslı ismi ve favori şarkısı belli oldu. Emre Karagöz için Dua Lipa burada. Blow Your Mind.

Bu yıl Soundscape farklı bir hikaye anlatıyor. Monolink, Bill Swenson, Carol Adast ve Satori 25-26 Temmuz'da Life Park İstanbul'da sahnede. 6. yılında 3 farklı sahnesiyle İstanbul'un en yenilikçi festivali 2 gün boyunca Life Park ormanında. Detaylar soundscapefestival.net'te. Medya sponsoru Karnaval.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Şansa kalmaz
1: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
2: ABD-İran müzakere sürecinin olumlu ilerlemesiyle Brent petrolün varil fiyatı 76 doların altına indi. ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'ndan dün 19 milyon varil petrol geçti, bu tüm zamanların rekoru dedi. Reel sektörün net döviz açığı Nisan'da 9,4 milyar dolar büyüyerek 205,6 milyar dolara yükseldi. Finansal hizmetler güven endeksi Haziran ayında 1,5

0: Tüm Müzik Radyosu'nda en iyi müziğin keyfini zirvede çıkartıyorsunuz ve güzel bir çarşamba günüyle vedalaşmaya başlıyorsunuz. Toplayın masaları, kulaklıkları takın ve müziğin enerjisine kendinizi bırakın. Sayan Memboro bizimle keşfettiğiniz o harika şarkılardan biriydi. Arkasından biraz romantik dakikalar yaşayacağız. Bad Style eşliğinde Metro Online'da Silver Night.
1: Limitsiz.

0: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son 2 3 4.
1: Geçer. Herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer Türkiye. Q&B'ye geçer.
2: Bu aralar Q&B'ye geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes Q&B'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müziği.
1: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

Metro 9'de Cengiz Radyonuz'da en keyifli şarkılar bizden size ulaşıyor. Onlara bir tanesi bu yaza. Renk attı Melizos ve My Life is Disco'yu geride bırakıp Saatin Şansı ismi. Eray Elmalı'nın favorisini dinliyoruz. Bir zamanlar hepimizin favorisiydi. Gustav

Metro FM'li Mystery Müzik devam ediyor. Müzik tarihine harika şarkıları hediye etti ve onlar arasında en çok sevilen, en çok bilinen ve hala keyif verenlerden biridir. Ain't It Funny ile Jennifer Lopez günümüze keyif kattı. 16 Ocak 2026 tarihinde 3. stüdyo albümü Worst Girl in America'dan 4. single'ı yayınladı. Slighter ve bu şarkının böyle büyük bir hit olacağı aslında kimsenin aklına gelmiyordu. Önce TikTok'ta viral oldu, sonrasında da Jimmy Fallon'ın sunduğu Tonight Show'da seslendirildi ve tüm dünya bu şarkının etkisi altına girdi. Her ne kadar eski şarkıları bize hatırlatsa da o bu yılın yepyeni hitlerinden bir tanesi Dance Radio'da.

0: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son 2 3 4.
1: Geçer. Herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer Türkiye. Q&B'ye geçer.
0: Bu aralar Q&B'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes Q&B'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Geçer Türkiye. Q&B'ye geçer.
2: TRT. Metro FM'de limitsiz hit müzikle hafta içi her gün 17-19 arası eve dönüş yolculuğunda akşamı birlikte karşılıyoruz. Around the world. Karnaval FM dijital ses kalitesiyle dünyanın her yerinde.
3: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro FM. DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

The Weeknd ve Anita birlikte Sao Paulo'yla yolun sonunu getirdiler. Umarım keyifli, güzel ve eğlenceli olmuştur Metro Online. Haftanın bu tam ortasında, çarşamba günü öğleden sonrasında. Yarın saat 14'te buradayım yine mükemmel şarkılar. Gününüzü güzelleştirecek enerji patlaması yaşatacağım sizlere. Orada görüşmek üzere. The Second Voice ve Let Me Be ile Cengiz için gitme zamanı.

0: Reklamlar.
1: %100 müzik sunar. Alternatif rock'ın efsane gruplarından Garbage 3 Temmuz'da Zorlu FSM Türksel sahnesinde. Shirley Manson'un güçlü vokali, unutulmaz şarkıları ve yıllara meydan okuyan enerjisiyle Garbage İstanbul'da müzikseverlerle buluşuyor. Bu özel konseri kaçırmayın. Medya sponsoru Karnaval.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 17.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
6: ABD-İran müzakere sürecinin olumlu ilerlemesiyle Brent petrolün varil fiyatı 76 doların altına indi. ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'ndan dün 19 milyon varil petrol geçti, bu tüm zamanların rekoru dedi. Reel sektörün net döviz açığı Nisan'da 9,4 milyar dolar büyüyerek 205,6 milyar dolara yükseldi. Finansal hizmetler güven endeksi Haziran ayında 1,2 oranında düştü.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
7: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever Metro, Metro, FM, non-stop Metro.
8: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
9: ETS'nin sunduğu Around the World başlıyor.
10: Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
11: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
12: Metro FM.
11: Ben Arkın, limitsiz hit müzikle
12: hafta içi her gün
11: 17-19 arası eve dönüş yolculuğunda akşamı birlikte karşılıyoruz.
12: Around the World.
10: Karnaval App'in dijital ses kalitesiyle
11: dünyanın her yerinde.
12: Let's go, go, go, go.
11: Hadi başlayalım.
13: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Çarşamba akşamı saat 5'i geçtiğine göre haftanın ortasına denk geldik. Hafta sonu, geçtiğimiz hafta sonu yani, epey özel bir dönemdi. Yani 3 özel gün bir araya denk geldi. Babalar Günü, Dünya Müzik Günü'nün 44. yılı ve yılın en uzun günü, yani yaz gün dönümü 21 Haziran'daydı. Bir radyocu için muhteşem buluşma. Bugün hepsinin enerjisini taşımaya devam ediyoruz ki haftanın ortasına kadar geldik. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu Metro FM'de dünyanın en çok dinlenen single'ları. Around the World. Ben Arkın'la radyonuzda. Münih doğumlu Ugandalı bir babanın Sicilyalı annesinden gelen Lou Vega, 1999 imzasıyla. Perez Prado'nun 1949 yılından Mambo No. 5'i üzerine kurduğu ve Almanya'dan İngiltere'ye, Amerika'ya kadar dünyanın pek çok ülkesinde bir numara yerleşen parçası Mambo No. 5'la radyonuzdaydı. Around the World'deki dünya turunda ilk durağımız oldu. Mambo No. 5 sonrasında saat 19'a dek sizin için seçtiğim özel listeyle dünyayı dolaşmaya devam edeceğiz. Ücretsiz Karnaval FM dijital ses kalitesiyle Türkiye'nin en büyük ses platformunda. 2017 yılına gidiyoruz. Kolombiyalı J Balvin'in Francis Willie William'la bir araya geldiği Ragaton parçası birleşmenin ve insanlığın bir bütün olduğunu hatırlatan bir dünya çağrısı. Limitsiz His Müzik, Metro FM'de Mi Gente.

0: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada. Metro
1: FM. Bir reklam. iPhone almak isteyenler, bu haber sizin için. Troy mağazalarında değiş tokuş fırsatının yanı sıra alışveriş kredisiyle 3 taksit imkanı sizi bekliyor. Hemen size en yakın Troy mağazasına uğrayın, fırsatı kaçırmayın.
2: Artısıyla Troy'da.
3: Bu şarkı Troy'da.

Dreams dediğimde aklınıza önce Eurythmics gelir ama 1994'te görülüp unutulmuş başka bir tatlı rüya da vardı. Almanya'da ilk 10'a giren, Amerika'da 13 numaraya kadar yükselen Alman-Amerikan ikilisi La Bouche'un Melanie Thornton vokalli parçası Sweet Dreams Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosundaydı. Rüyaları hatırlamak ne kadar hoşunuza gider bilmiyorum ama rüyaları kontrol edebilmek gerçekten muazzam bir keyif. Lucid Dreaming sadece sizin bildiğiniz bir durumda yüzünüzün ifadesini ne hissettiğinizi çaktırmadan koruyacak kadar iyi bir manipülatör olmanızı da sağlayabilir. Lady Gaga'nın 2008'de The Fame albümünden çıkardığı Red One prodüksiyonuyla kariyerinin ikinci Amerika bir numarası. Aslında bunu sanat haline getirdiği aşamada diyebiliriz. Duyguları gizlemek bir gösteri biçimi. 20'den fazla ülkenin zirvesinde dünya genelinde 14 milyon kopyayla satışta pop tarihinin en çok satan single'larından biri haline geldi. Poker masasında da hayatta da kural aynı. Maskeyi incelten kazanır. Metro FM'de Lady Gaga.

0: Türkiye QNB'ye geçer. Sıla da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin.
3: Yes, yes.

0: especially for the streets.
1: Oh, my balls! Oh, wow! That just rolled them all.
2: Reklamlar.
3: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.
4: Dünyanın en çok dinlenen single'ları
5: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
6: Around the world.
4: Devam ediyoruz.

Jennifer Lopez'in 1999'da piyasaya çıkardığı ilk albümü On The Six'ten, Amerika'nın 8 numarasına kadar yükselen Latin parçası Waiting For Tonight radyonuzdaydı. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda dünyanın en çok dinlenen single'ları Ben Arkın'la Around The World ve Metro FM'de. Bazen öyle çok merakla, istekle, heyecanla beklediğiniz şeyler büyük bir hayal kırıklığı yaratır sadece beklenti çok yüksek olduğu için. Bu arada dopamin hedefe ulaştığınız zaman değil, hedefe ulaşma beklentisi içindeyken salgılanan bir şey. Yani o beklenti Waiting For Tonight daha fazla eğlence sağlayabilir. Çünkü LMFAO 2011'de Sorry For Party Rockin' albümünden çıkardığı parçayla partiyi zirveye taşıdığında Amerika Singular Lisesi'nde 6 hafta üst üste bir numarada kalmayı başardı. Dünyada onlarca ülkenin zirvesine yerleşti. Ve hatta radyoda şu an itibariyle dans ettirmeye başlayan Party Rock Anthem'da eğlencenin beklentisi eğlencenin kendisinden daha büyük eğlence sağlayabilir.

Ve bu akşamın yapay zeka coverında Pussy Cat Dolls'un 2005 yılından Amerika Single'lar Listesi'nin 2 numarasına kadar çıkan parçası, kadın grup destanına dönüşen Don Chan'ın yorumu yepyeni haliyle radyonuzdaydı. Kız arkadaşının benim kadar çekici olmasını istemez miydin sorusundan daha provokatif olan Madonna'nın Vatikan'ı bile kızdıran bir klip çekmesi cüretkarlı olabilir mi? Madonna 1989 Like a Prayer albümünden çıkardı. Amerika'da 3 hafta 1 numara kalan parçasıyla büyük bir içecek markasının reklam anlaşmasını bile kaybetti. Klip Vatikan'ı gerçekten kızdırmış demek. Bir kuşak için skandal, bir başka kuşak için özgürlük ilanı. Madonna ile Like a Prayer Metro FM'de. Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosunda dünyanın en çok dinlenilen single'ları. Ben Arkın'la Around the World'de.

0: geçer, Türkiye QNB'ye geçer, Sıla da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: taksitle.
1: Reklamlar.
2: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
3: Limitsiz.
1: Hit müzik.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: ETS'nin sunduğu Around the World devam ediyor.

Swansea ve Daddy Yankee'nin 2017'de piyasaya çıkan Justin Bieber remix ile bir araya geldiği parça. Amerika Single Listesi'nde 16 hafta üst üste bir numarada kalarak Latin müziğin tarihindeki en uzun süre zirve serisini kuran parçalardan biri. Around the World'de tam da böyle tarihe geçen parçaları sizin için seçiyorum işte. Despacito remix ile Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosundaydı. Metro FM'de Manda, B-Man ve Tino Kanush'un 2024 imzalı Tech House edildi. Aslında 2007 tarihli Chris Lawyer ve Tommy parçasını yeniden dans pistlerine taşıdıkları bu haliyle dünyada büyük başarı gösteren We Gonna Feel It.

0: metro.com.tr'de.
1: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
2: Limitsiz hit müzik.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 18.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe. Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
5: Pilot Garaj oto ekspertiz.
6: FIFA Dünya Kupası'nda Portekiz Özbekistan'ı 5-0 yendi. Maçta 2 gol atan Cristiano Ronaldo 6 farklı Dünya Kupası'nda gol atan tek oyuncu oldu. B grubunda oynanan diğer maçta İngiltere ve Gana sahadan golsüz eşitlikle ayrıldı. Hırvatistan Panama'yı 1-0 yendi. Panama Dünya Kupası'na veda etti. FIFA Dünya Kupası'nda tüm zamanların gol krallığında Messi ile Mbappe yarışıyor. Messi, Almanya'dan Miroslav Klose'ye ait Dünya Kupası gol rekorunu 18 gole ulaşarak kırdı. Messi'yi Fransız yıldız Mbappe de turnuvadaki gol krallığı yarışında 16 golle takip ediyor.
4: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
5: Pilot Garaj oto ekspertiz.
7: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı
1: radyosu. Metro FM.
8: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
6: ABD-İran müzakere sürecinin olumlu ilerlemesiyle Brent petrolün varil fiyatı 76 doların altına indi. ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'ndan dün 19 milyon varil petrol geçti. Bu tüm zamanların rekoru, dedi. Reel sektörün net döviz açığı Nisan'da 9,4 milyar dolar büyüyerek 205,6 milyar dolara yükseldi. Finansal hizmetler güven endeksi Haziran ayında 1,2 oranında düştü.
8: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
1: Metro FM.
10: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
11: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
6: Anadolu Otoyolu Kocaeli kesimi Ankara yönü üst yapı çalışması nedeniyle trafiğe kapalı. Tem Otoyolu Muallimköy Kavşağı ile Doğu Heleke Kavşağı arasındaki bölümde yapılan çalışmalar nedeniyle İstanbul Ankara yönü kapalı. Trafik akışı Muallimköy Kavşağı'ndan D100 Devlet Yolu'na ve Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendiriliyor. Sürücüler trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeli.
10: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
11: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
1: Metro FM. The station for the nation. Metro FM Turkey.
10: Dünyanın en çok dinlenen single'ları
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
10: Around the world. Devam ediyoruz.

George Michael 1987 yılında Wham sonrası yelken açtığı solo kariyerinin imza parçası. Amerika'da 4 hafta üst üste bir numarada kalan akustik gitar açılışıyla tanıdığımız Faith. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu Metro FM'deydi. Dünyanın en çok dinlenen single'ları Ben Arkın'la Around the World'de sizin için seçtiğim özel listeyle saat 19'a dek yayında. Türk kulağında bu parçanın akustik gitar introsuyla Sezen Aksu'nun yazdığı Tarkan'ın ölümsüzleştirdiği 1997 tarihli Ölürüm Sana albümünden Şımarık parçasının benzerliği uzun yıllardır konuşulur. Bu kez işin ilginç yanı Avustralyalı oyuncu şarkıcı Holly Valance'ın 2002'de Tarkan'ın o parçasını cover yapması. Benzetmeye değil, hakkını vererek yeniden yapmayı tercih etmesi. Hakkını da liste başarısıyla verdi bence çünkü İngiltere'nin bir numarasına çıktı. Metro FM'de Holly Valance.

2006 yılından Cherish parçası Do It To It'in sample ile 2006'dan 2021'e A-Craze olarak yorumlanan İngiltere'nin bir numarasına yerleşen dans pisti rüyası. Sample gerçekten bir sanat. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosundaydı A-Craze parçası. Sonrasında AHA'ya geçiyoruz. Norveçli üçlünün 1985 yılında piyasaya çıkardığı Amerika'nın bir numarasına çıkan parça. Kim yaparsa yapsın 36 yıl içinde Pitbull'dan Christina Aguilera'ya, İngiltere'de A1'a kadar kim yaparsa yapsın gerçekten bir numaraya çıktı. Şarkının melodisinin gücü işte aynen budur. Metro FM'de.

0: Türkiye QNB'ye geçer. Sıla da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Reklamlar.
1: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
2: Limitsiz. Metro FM. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS'nin sunduğu Around the World devam ediyor.

2024'te yayınlandığından bu yana sosyal medyada 2,5 milyar izlenmeyi geçen Artemas parçası. İngiltere'de 3 numaraya, Amerika'da 12 numaraya kadar yükselen alt pop single'ı I Like The Way You Kiss Me radyonuzdaydı. Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosunda. Dünyanın en çok dinlenilen single'ları sizin için seçtiğim özel listeyle Around The World'de yayında. 20 yıl öncesine gidiyoruz ve Detroit'e bir selam çakma zamanı. Hollandalı Fede Legrand'ın 2006'da piyasaya çıkan, İngiltere'nin bir numarasına çıkıp Electro House klasiğine dönüşen şarkısı. Elleri havaya kaldırma cihazı. Müziğin iki kuşağının buluştuğu yerde Metro FM'de. Put your hands up for Detroit.

Wailers'ın 1971 tarihli Soul Revolution albümünden çıkan parçası 1999'da Danimarkalı prodüktör Funkstar Deluxe tarafından bu hale çevrildi. İngiltere'de 3 numaraya kadar yükselen Sun Is Shining radyonuzdaydı. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda dünyanın en çok dinlenen single'ları Around the World ve dünyayı dolaşmaya devam ediyor. Bob Marley 1971'den, Pink Floyd'su 1979'dan, biri ilk biri son yılında 70'lerin havası dans pistine aynen böyle yansıyor. Rock duvarında 2007 yılında dans pistlerin ışığına dönüşen Pink Floyd parçası. Sample burada yine hakkı verilerek hukuki bir şekilde alınan haliyle. Eric Prydz, Another Brick in the Wall'dan aldığı sample'ın bedelini ödedi. Plak gelirini okulların yenilenebilir enerji dönüşümüne bağışlama koşuluyla Ministry of Sound imzalı İngiltere'deki numaraya çıkan parçasıyla Proper Education Radio.

0: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son 2 3 4.
1: Geçer. Herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer Türkiye QNB'ye geçer.
2: Bu aralar QNB'ye geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: simply the best. Staksit'le.
1: Reklam var. Enerji, dinamik, limitsiz, hit müzik,
2: dünyanın en çok dinlenen single'ları,
3: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda,
2: Around the World, devam ediyoruz.

ve şeker bazı insanların hayatlarını karartacak kadar büyük alerjilerden söz ediyoruz. Milk and Sugar, Has Your Man Got Soul'la 2006 yılından Münih merkezi Funky House imzasıyla Nicole Tyler vokalleriyle radyonuzdaydı. Günün sonuna doğru ilerliyoruz. Saat 19'u gösterdiğinde bizim yolculuğumuz sona erecek. Around the World'de dünyanın en çok dinlenen single'larıyla, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda, dijital ses kalitesiyle, Karnaval App üzerinden, Limitsiz Hit Müziği Metro FM'de, FM frekansının nostaljisiyle istediğiniz her yerde dinleyebilirsiniz. Ama sonuçta dinlediğiniz sürece iyi eğlenceler. Peki size bir soru. Ruh sahibi bir beden misiniz yoksa beden sahibi bir ruh mu? Karar verene kadar şöyle bir şey söyleyeyim. Arzu nesnelere yönelik olduğu zaman sizi yönetir ama ruhun arzusu deneyimse hayatı şekillendirir. Yani her an büyük bir kâra dönüşebilir. Gala parçası 1996 Eurodance'in dünyaya açıldığı isimlerden biri. İngiltere'de 2 numara yerleşen Freed From Desire. Türkçe'ye çevrildiği zaman arzudan kurtulmuş demek bizde garip bir anlama geliyor. Anlamı pek yok ama nefsi köreltmek diyebiliriz. Freed From Desire radyonuzda.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'niz. Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere geldi.

0: Türkiye QNB'ye geçer. Sıla da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Ne ister ister
1: ol. Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: ABD İran müzakere sürecinin olumlu ilerlemesiyle Brent petrolün varil fiyatı 76 doların altına indi. ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'ndan dün 19 milyon varil petrol geçti. Bu tüm zamanların rekoru dedi. Reel sektörün net döviz açığı Nisan'da 9,4 milyar dolar büyüyerek 205,6 milyar dolara yükseldi. Finansal hizmetler güven endeksi Haziran ayında 1,2 oranında düştü.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
1: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM. Whipping it, think.

0: Metro FM. Limitsiz hit müzik. Bir reklam.
1: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyestore.com'da 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyestore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
2: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
1: Ümitsiz.
2: Prada Gucci da Prada, a Dolce Gabbana. I feel like designer, and nothing else matter. I ride that Gucci da Prada.

0: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4.
1: Geçer, geçer, geçer, geçer, geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer, geçer, Türkiye QNB'ye geçer.
0: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Geçer geçer Türkiye QNB'ye geçer.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
3: Metro FM.

0: Énergique, dynamique, limitsiz Beat Music. Metro FM.
1: Bitmeyen tatil isteği için tatil budur. Günün şarkısını sizin

0: Türkiye QNB'ye geçer. Sıla'da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son 2, 3, 4.
1: Geçer. Herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer Türkiye. Q&B'ye geçer.
0: Bu aralar Q&B'ye geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes Q&B'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Geçer Türkiye. Q&B'ye geçer.
2: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
3: Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: FIFA Dünya Kupası'nda Portekiz Özbekistan'ı 5-0 yendi. Maçta 2 gol atan Cristiano Ronaldo 6 farklı Dünya Kupası'nda gol atan tek oyuncu oldu. B grubunda oynanan diğer maçta İngiltere ve Gana sahadan golsüz eşitlikle ayrıldı. Hırvatistan Panama'yı 1-0 yendi. Panama Dünya Kupası'na veda etti. FIFA Dünya Kupası'nda tüm zamanların gol krallığında Messi ile Mbappe yarışıyor. Messi, Almanya'dan Miroslav Klose'ye ait Dünya Kupası gol rekorunu 18 gole ulaşarak kırdı. Messi'yi Fransız yıldız Mbappe de turnuvadaki gol krallığı yarışında 16 golle takip ediyor.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Limitsiz Metro.
6: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
7: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
4: Anadolu Otoyolu Kocaeli kesimi Ankara yönü üst yapı çalışması nedeniyle trafiğe kapalı. Tem Otoyolu Muallimköy Kavşağı ile Doğu Heleke Kavşağı arasındaki bölümde yapılan çalışmalar nedeniyle İstanbul Ankara yönü kapalı. Trafik akışı Muallimköy Kavşağı'ndan D100 Devlet Yolu'na ve Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendiriliyor. Sürücüler trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeli.
6: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
7: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
8: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
5: Limitsiz.
7: Metro FM. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
9: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.

0: geçer, Türkiye QNB'ye geçer, Sıla da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
1: Ümitsiz hit müzik.
2: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur. Günün şarkısını sizin için seçti.

0: K-pop sahnesinin yıldızları burada parlıyor. Radyo K-pop. Radyo K-pop 7/24 Güney Kore popüler müziğinin hitlerini seninle buluşturuyor. Şimdi karnavalda. En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
1: Limitsiz hit müziği.

0: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son 2, 3, 4.
1: Geçer. Herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer Türkiye. Q&B'ye geçer.
0: Bu aralar Q&B'ye geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes Q&B'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Metro FM. Enerjik, enerjik, dinamik, dinamik, limitsiz hit müzik.

Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap.

0: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son 2 3 4.
1: Geçer. Herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer Türkiye. Q&B'ye geçer.
0: Bu aralar Q&B'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes Q&B'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Geçer Türkiye. Q&B'ye geçer.
2: Dünyanın her yerinde. Around the world.
3: Aradığınız şarkıya şu anda ulaşılıyor. Lütfen Metro FM'de kalın.

0: 5, 9, brown eyes.
1: Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
2: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
1: Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter. Metro FM TR.

0: Limitsiz heyecan,
1: limitsiz hit müzik. Metro FM.
2: Sofia, güzel yüzlü.
3: Bella.